0: Ne yöneteceksin?
1: Good.
0: I'll be at 45 24 Bowen Street, serving inspection work.